0: sayesinde büyüdün.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Sungait'ta ev sahibi olmak ve investisyon etme isteyenlere şat haber. Kaspak Sungait'tan menzilleri ilkin satış kıymetinden elde etmeye telessin. 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık

105 Hekayet. Bir nefer yaşlı cütlüğe böyle bir sual verir. Nece oldu ki ne az ne çok 65 yıl bir dam altında yaşadınız? Yaşlı kadın cevap verir. Biz cırık paltarların yamandığı, söküklerin tikildiği, kırıkların tamir edildiği bir zamanda yaşamışıq. İstifadədən sonra atıldığı ve yerine tezesinin alındığı bir zamanda yok.

0: kara göz, kara göz, kara göz. Ay kara göz, kara göz. Kara göz, kara göz. Ay kara göz, kara göz.
1: Danışır Bakı. Öten iller nermelerde.

Dilin ölünce senden dönmərəm. Bu ver bu dayan etməz harda qaldı. Dilin ölünce senden dönmərəm. Bu ver bu dayan.

Bu reklam Cem'i 20 saniye çekecek. Her gün dünyada minlerle insan felçengle mübarize yaparır. Ona pis hastalığı değiller. Ama en pis hastalığı öz sağlamlığına lagiyitliydi. Erken muayene can kurtarır. Azerbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.

yok olacak. Benden bir de bir de olmayacak. Eh güzel kızlar çok olacak.

benim ne günahım var. Yanar geçip yoruldum, bulak görüp duruldum. Ben baktım sen vuruldun, benim ne günahım var.

benim ne günahım var? Bu dünyada sevgi var, seven aktaran tapar. Benim ne günahım var, senin ne günahın?

Ahtaran tapar, benim ne günahım var, senin ne günahın var. Bu dünyada sevgi var, seven ahtaran tapar, benim ne günahım var, senin ne günahın var. Bu dünyada sevgi var, seven ahtaran tapar, senin ne günahım var, benim ne günahım var. Bu dünyada sevgi var.